0: Hem Ayıp Yusuf Nivaloğlu, Yunus Han Kanamızkar. Muhabbet, zamanı iyi.
1: Han, Javed Bharati se bol. Aaj ke fankar, ye karikram aap sun payenge, bas thodi hi der mein.